Emin mala bavi şevciye bayla dezra ve jetay rehane işin gelle çav sozan konya keçe çavi tereşe tevkil donim Biriye tereşe ve kaytane takmasın kubari tefenani şevdali sureti tesurbuna kalkeni devse ramusani Pore tefenani pore zelikay mine kone zor demir paşa imedi ve gırtı kule çay şengali lideşte herane jeye vardan yali ki kubarda bu geliyem o khanim

Lê Aynur zalim Aynur şu an nizan Aynur zalim Anna lê stranek gelek hoş bu şu Emine Erbani ji hunermendeki gelek navdare demek nezde çube rahmeti rahma xwedê lê be xwedê rahma xwe şabke rastî stranevi gelek hoşun lê Aynur ji stranevi biyamen a herî navdare gava go davetên gerandin şu an lê Aynur ji daman bêjin ku de haman daveta de ji tê gerandin stranek gelek hoş bu ve gelek strane usa go kefa ve coşa ve neci ve varan sen radyo ye gohdarin hecam de bejun kulbera çave vel rebe gohwaji her gav le TRT Kurdî radyo ye be şoyra mehne ki bahsa cejne bikin her vakidine ame bahsa enerji ye bikin gohdarin heca şoyam jberwe ke jiden ge radyo xwa piçeki vekin mel sertişten usa go him betir bala ve bikşine mel servan hedi hedi bisekin yani minako gelek jara gavam seri xwa sabah xaw vedikin le enerji le sermeye yani dizanun ku ame we roje baş bin, anne baş mı? Yani gevle mi, beşere mi, anji moda mı? Em dizanın ku dici de, anne dici de, gava go mesele şevaka çave xoğe vekir, un dizanın xoğe diyar dike. Ha beli, iro mesele ewe, iro çiroka mewe ewe be, eme seran senal serviye bisekinin, gelek mesajı ve peyami ve jihatine berdesteyemin, ezi hedi hedi, uman jib huynin, uame sitranin, xoşi, ey nujen, her vakidin ku ey kemnar, deng beji, yani un çip xoğazın iro, Mür gora dile ve bername peşkeş bikun az bavarım ku neji ki efeke mezin cebisinin az vazede nedim seknandın dise stranek yeme berdavan bikun Ayşe ve Beje buki.

0: Ya doğa bavariya ekonomi ya aburiya ma tuike efşkere kır sıfır bahno kaşta zeyde bu efşteki başa tımameti bavariya aburiye sadi bu notu heft bahno doğa u vakti ku ev şere nakava İranu Amerika u İsrail de khlas be bayrajiye Ukrayna u Rusya em be payinhara ve baştır çebe enflasyona payize yani ve heyva kuamette de vel 3 Haziran'e eşkere kiren dibe kop çekize de bele pay vera vakti ku şer khlas be vakti fiyate petrole jikem be hivi ava kop kavi.
1: Peki, gelek spas, Profesör Doktor Ramazan Kılıç, mevanime bu. Temaş var Nevca Beyguman, gelek mühime, jibrişunda. Tabi hem le dünyayı, ekonomiye dünyayı, o şaru, pevçun, kuştun ev tesir ettik le basara uşa davi kir taburiye da. Hem devam bikin, bir haber onu çeyin koyendim. Serokomara İsrail'e her zok, jibo tündiye devleti kwe mukurhat o got. Yani itiraf kiren bir işin. Civaka me dibe cinavir. İtiraf ekedin her zok şey. İşkence o muameleye hırap ale dici gırtiyen Filistin'e bu.
2: Erişen dağı keren İsrail'i avji bezar kir. Serok komare İsrail'i her zok got kugele İsrail'i dibe vaki cinavara.
3: Pevajoyaka hovetiye ya tırsnak berberav dibe. E pevajoyaka hediye o mürüv aciz dike. Dibe kubeke ve nav kısmeki mezdin e civaka İsrail'i. Emere nedin veyeke.
2: Herzog Lofisa Serok Komariye derbare erişen dağır keren İsrailiye nedici Filistiniyan dağı hıvı. Lekon mükür hatu got kutundi her oj normaltir dibe.
3: Di nav civaka me de kısmek heye ku tundiye normal de hesbine. Mekabin henek jî tundiye piroz dikin, bi tundiye şanaz dibin.
2: Mameleye akrab aledici girtiyen Filistini de jî itiraf kir.
3: Mameleye akrab kadekheye, zirar aledici mirovin jî olu baveriyen din o sembole wan kadekheye, li takhin keleke ye civaka me ev zede dibe, u berbelav dibe, dede evi hovetiye xoş nebinin.
1: İsrail'e katil erişen koyen lisar şerida Gazze'ye domine, derişen davi da şeş Filistin'i katil kirim, li şerida Gazze'ye kriza mürovici devam dike. İsrail'e daha girker, li şeriya rojava ji zilmeke xedar dike.
4: İsrail'e katil şerida Gazze'ye veran kir, her der bu kavil. Ji peyke dîmenên bajarê Refayê kişandin û di dîmenan de tê dîtin ku bajar wêran û kavil bûye. İsrail qatil erişe xwelin ser şerida Gazze di domine. Leşkerin dağır kervi carece güler raşadın ser masivanan. De erişe de se masivan birindar bun. İsrail'e bomba baradı ser bacarı Gazze'yi. De erişe de şeş Filistini katil kirin. Le şerida Gazze'yi kriza mirovici devam dike. Uraş her dışı xıraptırdı be.
2: Meberi kurban serşi dikirin, mecbu zarokan cülü berk dikirin. Efsi aydın kurbanine ku hali mevsa perişanı uzaru kenmeci gelek hemginin.
4: Leşeriya Rojavacı zilm ve zordarı devam dike. Leşkerin katil disa deser nam nişanan da girtin ve had Filistini bin çav kirin. Fişekek lepiye civaneki jidan. Destanin ser traktorin gündiyan jid.
1: Serokomar Erdoğan hafteye malbatı ya netevi piroskir Erdoğan got jibo parastın u hurtkirin malbatı hulu khiret ame ve bir yardari devam ki.
2: Diyar gürkü malbat o ki dibistaniye. Balk şan parasın malbatı u gringiya peşer o jave.
3: Di malbatı de nasneme u çante parastın nerhe netevi o manevi te muhafaza kirin. Ew saziye ke mina dibistaniye ku deve be parastin. Bi taybetî ji bo nifşên pêşerojê ji bo welatê me û milletê me gelek giring e.
2: Serok Komar Recep Tayyip Erdoğan hefteya malbat ya netevî li ser hesabê xwe yê en sosyalê pîroz kir. Balkşan ser biryardariya xurtkirina malbatê.
3: Bi şiyara ferdê bihêz, malbata bihêz
4: او جواکا بهیز جبو کو مالبات به پاراستن او به خورد کرن امه به حول و غیرت اخوه جور شونده جی به بریارداری به دومینن.
2: اردوان ده پیام خوده هفته مالبات یعنی توی پیروز گرو گد بلا به وسیله خیره.
1: Necip Fazıl kısa kürekte ama komar eda yek juan heri niviskari navdar bu. Beriya Çilusse salan vefatkir niviskar u şairi mezin de Çilusse yemin salvegera vefatakı da de bibirani.
2: Daha ama komar eda yek juan helbestvanin heri navdar bu. Dristeyin khoda denge bajir be denge aşevi u revitya maneviya insananin zimin. Necip Fazıl kısa kürek tenine helbest vanek hünermendeki pir aliye diro kameya nezik bu.
4: Dve mirov witeni veki edebiyat naseki nebine, ev ji gelek heylan ve hünermendeki çande bu. Jiberko tekeliye avi bi müzikiye, raman, diroka nezik, tesafuf ve hayata dinire hebu.
2: Necip Fazıl kısa kürek de sala 1903'de Abdülhakim Ervasi Naskır Uduvre Hayata Uyguheri. فکر رو حیوی پشتی وی ناسکرنه جدا بو.
4: نجیب فاضل قصا کرک بر ریا عبدالحکیم آرواسی تصفوفی به انتلکتویلی خوره کر یک او وکی مسئله گرنگ دید. دو ورژی چیلی آویا دربار تصفوفی ده بو میناقه هری اشکره.
2: شاعر و انتلکتویل مزن قصا کرک ده دور آخواده بویرکی مجار نوسانین زمین کتو کسی نکاربو بحث بکه. دی 25 گلانا سال 1983 انده وفات گر. دی سر وفات آوی ده 43 سال در باس بود. لی زمان هلبستی کوی عفران میراتی روشنبیری یا کوی لدو خوهشت بردوام دکی و مزنده به.
1: سر اکمار رجب طیب اردوانجی به مناسبت سال وگرا وفاتا کسا کرک مساجه کوشان تو اردوان دی مساجه خود جوا گود نجی فازل کسا کرک مروی دوزا خو بو مروی دوزا خو بو دعوی خو بو او از وی بر رحمت او حسرت یابدیک.

0: Hoste jî hesasiyeteke zêde kêran tûj dikin. Hosteyek drojekê de dikare bi dehan kêran tûj bike.
1: Em devam bikin bi xeber û nûçeyên xwe yên din. Ev hefte ji bo dayîna teqsîda ewil a baca emlaqê hefteya dawîke deyn wê bi destê şaredarkan û bi edewletê werin dayîn xwediyên emlaq wê bikaribin. Roja sêşemê heta nîvro kar û barên xwe li şaredarkan bikin. Piştî nîvro betlaneya cejinê dest pê dike.
2: Roja dawiya deynên teqsîda ewil a baca emlaqê 1 Hezîranê ye. Divê xwediyên qeyrîmenkul bî deynî bidin. Kesên ku deynên xwe di wextê de nedin wê ji 103% bidin. Baca emlakê dikare pêşin an jî bi teqsîdan werê dayîn. Deyn dikare li şaredariyan werê dayîn. Mirov dikare bi edewletê jî deynê xwe bide. Ji ber cejina qurbanî deyn li şaredariyan ancaq heta nîvro dikarin werin dayîn. Teqawîdên ku bi tenê xaniyekî wan heye û ew jî ji 200 metreqarî biçûktir e, xizmên şehîdan ên ku mehaniya teqawîdî ya bî û jinî bîtî ya êtîman distînin wê baca emlaqê nedin. Kesên ku mehaniya malûtiya wezîfeyê distînin, hevser û zarokên şehîdan ên ku bi tenê xaniyekî wan heye jî bacê nadin. Baca emlaqê her sal bi destê şaredariyan li gorî metreqarê tê diyar kirin. Dovra bahay rayice de tespit girin. Baciji li gori cüre gayrimenkul de dayin.
1: İsa Zivistan dijwar bu hem şili baran u hem jî tabi berf bari hatta hel li erdiye li gelek embejin deveran bajaran berf li erdiye li şili jî barina şili jî devam dike bendav tijî bun ev yek gelek mühim haqeten li rahaye di bendava birecike de avaz zede hat tahliye kirin li Sivas jî bendava pusat özeni jî sedi set tijî bu li Manisa jî bendava demir köprüyü jî sedi not tijî
2: İsal gelek baran bari bendavji tijib bu. Di salin davide tu vaxtan di bendavan da uqasav tune bu. İsal li rihayji gelek baran bari. Ava bendava biri cike gelek zede bu u ava zede te tahliye giri. Di dema tahliye kirna avide dimenin gelek hoş çi bu. Di bendava atı Türkiye'de ji pişti 7 salan cara avul afhat tahliye girin. Lise vası ji bendava pusat özeni ji sadisat tıjı bu. Dimenin ve uha hatın kişandin. Salim bori avadı bendavi de gelek gen bu ugun dedi vakti dedi bin avi de mabu şunu ve derketi bu. Manisa yek şi başarı ingirin geçandini yeye. Li Manisa'yı jı avadı bendavan da gerekseydi bu. Bendava demir köprüye jı sadı not tıjiye. Cotkar jı rövşe gelek memnunin.
1: Bendavin me tüji bun şili devam dike dibare disali gelek şehru başarin me u seranseri aydı jembejin ve devam dike. Li berf jihil erdiye jizibistani mane mevjin. Li wani rüya mikse jiber talukiye aşite girti bu. Repişte gelek mehan bike du khireta ekibin revekini hat pagışkirin. Her va li beytu şaba başın nakirci hen rüya heneku ev haft mehen girtine. Ekip jibo vekina wan rüyan bun sefer ber.
2: Bedahan kahremanin beylekin torunc bi mehan havlu gireta kamazından. Riyawan û miksiya kuafbenc mihin girtî bu hat paqış girin. Ekiban lihin deveran dih metre berfilda. Rêlber şerîdeke ji bo çûn û hat nihat hazir girin. Rejimaha qanûn eve girtî bu. Ekiban bi ekskavator, makina barkirine û paqışkirina berfê şuğulin. Meh gulane lebele li kelekarî hêjî bi metreyan berf heye. Turistin cara peşi çu hereme şaşu metelman.
3: Kartuneli'nden Karabetuneli'nden geçtik. İlginç bir deneyimdi hepimiz için. Süper manzara var.
4: İlk defa bu kadar kar görmenin etkisi çok heyecan verici ve buralar çok büyüleyici.
2: Leheremil hemberi taluke açtı Xabat'ın teknikici devam dikin. Komisyon ve derbari ve bu nare de bir yara davi bitti.

dersiye bigerne şu bir aken serme ve ez her mel peşa koş ez peş vekti de kvadime mi rüzgar man ya ke kevşa gülü tüne kuşa kurma mi teye tayb tene yemeri pişateye topoz

beya wezil diyarı du dağa şahıdı de gedim jedili min o dara belini beya Hücüm hücüme babi kalız keke mefsi Biz ona şura cüdyen ser topayrız Jedem